Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM hesabınıza

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Lisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi. Metro

0: hocamla.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte

Metro FM'siz uyanamayanlar, bu şarkı size. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen o.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: hep açık.
1: Reklamlar.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop.

Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Rabarba.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

Reklama. Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM Top 40. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyor. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyor bende? Hiperaktivite.
2: Fıkır fıkırım şu an.
3: Her şeyi oynarım.
2: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
1: Ben nereden diyorum?
2: Dillisin sen.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
2: Metro FM.

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

Metro FM'de reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: akşamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Dinamik, limitsiz, hit müzik, metro.
1: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
0: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice. Let Me Be.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Cengiz Radyonuz'da harika bir Perşembe günü bayram coşkusunu yaşıyorsunuz. Biz de Metro FM müziğiyle coşkunuza katılıyor. En iyi müziği sizler için çalmaya devam ediyoruz. Ben Cengiz, önü müzik 3 saat boyunca, yani saatler 17'yi gösterene dek bu güzel şarkılarla radyonuzdayım. Meta Boy yallahla bizi karşıladı. Echo Vibe ile yolumuza devam edeceğiz. Hepinize iyi eğlenceler. Real Love geliyor.
1: Limitsiz.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: biri olsun mu? Sorunun cevabı sizlere kalıyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinde story bölümünde şarkı paylaşımı açıldı. Oylarınızı hemen kullanabilirsiniz.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
2: Ne ister ister ol. If you don't like something.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Gel.

0: reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda Halsey çaldım. Sizler için onun en çok sevilen şarkılarından biridir Without Me. Ve Saatin Şansı isminin favori şarkısına sıra geldi. Yeni şarkılarımızı keşfeden Metro FM dinleyicilerine kocaman bir aferin. Namık Şenyüz onlardan bir tanesi. Sikotoy ve Minelli bu güzel şarkıyla Namık için geliyor. Yesterday.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Şimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
9: Ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz. Radyonuzda bu güzel perşembe gününü daha güzel hale getiren bir şarkıydı Makiana. O adıyla tanışmadıysanız radyonuz aracılığıyla tanışın ki ilerleyen günlerde çok fazla duyacaksınız ve yaz boyunca da Gucci ile büyük ihtimalle dans edeceksiniz. Yeni saati açtık, 15'e adımı attık ve harika şarkılarla yolumuza devam edeceğiz. Onlardan biriyle Cat Sai kızları geliyor. Gabriela.
1: Limitsiz.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Whippin it, whippin it, think-

Lucas Cati ve Tivado için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için Story bölümünden oylamaya hemen katılın.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o yüzden. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen sonra. Hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

unutulmaz şarkı, hatta zaman zaman yeniden hit olan şarkı Give It Up To Me'yi dinledik. Saatin şanslı ismi Alev Ceylan ve son günlerin en çok merak edilen şarkılarından birini istedi. M4 sonun için burada Fallen Angel.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you, forever metro.
0: Metro, FM,
2: non-stop metro.
3: DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Cengiz Radyo'nuzda bu güzel perşembe günüyle vedalaşmaya hazırlandığımız dakikalarda, son haftalarda kafamızın içinde sayısız kez dönüp duran o şarkılardan biri Omer Deep'ten Medusa ile merhaba dedik hepiniz hadi. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok daha iyi olmak için en doğru yerde en iyi müziği dinliyorsunuz. I'm Jerry Toronto işte bu saatin yıldızlarından biri olarak geliyor ve ortalığı ayağa kaldırıyor şimdi. Karavan.
1: Limitsiz.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. En kıpır kıpır fıkır fıkır Jason Derulo şarkılarından biridir. Two Chainz'le beraber Talk Dirty'yi geride bıraktık. Saatin şanslı ismi Özlem Durmuş'un favori şarkısını dinliyoruz. Son günlerde bu da en çok dikkat çekenler arasında. The Second Voice geliyor. Let me

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Kim tutar seni?
1: Reklamlar.
2: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir hafta.

sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da yolun sonu geldi. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalar. Yarın saat 14'te hepiniz davetlisiniz. David Guetta ve Prayer'la sizleri baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin
1: reklamlar. Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

Yıllar içinde popülaritesi arttıkça geçirdiği dönüşüm kariyerini ilk günden beri takip eden benim gibilerine kadar şaşırtsa da yeteneği tartışılmaz vokalist Sam Smith radyonuzdaydı. Unholy. 28 Mayıs Perşembe akşam üstünde sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Bayram tatilini nerede geçiriyorsanız umarım her şey yolunda, sağlık ve keyifler yerindedir. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle ve bulunduğunuz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle. Metro FM'de Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Saat 19'a dek dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Nicole Scherzinger'ı dünyaya tanıtan grup The Pussycat Dolls'un imza şarkılarından biri. Buttons'la ritim tutmaya devam edeceğiz.

Ağustos 2018 3 dilde şarkı söyleyen 4 sanatçıyı tek stüdyoda toplayan isim Fransız Guillaume Peruta, yani DJ Snake. Bu arada 4. sanatçı kendisi, yani şarkıyı söylemek yerine altyapının prodüksiyonunu yaptığı için sadece 3 dil var. Selena Gomez, Ozuna ve Cardi B ile Taki Taki radyomuzdaydı. TikTok algoritması şarkıyı bir gecede dünyaya yaydı. İlk yılında 1 milyar stream'i geçti. Bazı şarkıların viral olması kesinlikle sanatçıya bağlı değildir. 2007 Haziran'ında Nikaragua asıllı Danimarkalı rapçi Natasha Saad, Jamaika'da geçirdiği bir motosiklet kazasında hayata veda etti. Calabria'nın Avrupa'da ortalığı kavuracağı yazı yaşayamadı. 2008'de İngiltere'de 8 numaraya çıktığında sesi bir hatıradan ibaretti. Ki yapay zeka gücüyle bunu da artık Black Mirror bölümünden çıkmış bir hikaye gibi gerçekleştirdik bile aslına bakarsanız. İki ters yörünge, bilim ve bilinç, aslında aynı tarafa doğru ilerliyorlar. Güney İtalya bölgesinin adı Calabria ve Karayip Patwa Rap'in Akdeniz'de Mediterranean House'la buluşması gibi. Limitsiz Hit müziğin frekansı Metro FM'de

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: She a little freak. She for the street.

0: she for the streets.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

Jamaika'ya karşı bir sempatim olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle haklısınız. Bugün özellikle listede hissedilir bir etki var. Dün de Informer ve Hot Stepper çalarken inkar edilemez bir Jamaika esintisine tutuldum sanırım. Neyse, Francis House DJ'i ve prodüktörü Bob Sinclair'in yine şaşırtıcı şekilde Jamaikalı reggae vokalisti Gary Nesta Pine'la 2007'de kaydettiği bir dans klasiği Sound of Freedom, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Aynı yıl Timbaland'in bu paraya bu kadar hit olur mu diye sorduran Shock Value albümünden yayınladığı ilk single The Way I Are, yapımcının sanatçıya dönüştüğü ilk iş olarak tam yerinde deyimle Proof of Concept yarattı. Prodüksiyonlarında kullandığı sample'larla tanınan Timbaland, beklentinin aksine tamamen orijinal kompozisyonunda Amerika Single listesinde 3 numaraya, İngiltere'de 1 numaraya çıktı. Limitsiz hit müziği frekansı Metro FM'de eve dönüş yolculuğunda çıktığımız dünya turu Around the World.

akşamın AI cover'ında 1979'un en gürültülü rock parçalarından biri daha az yırtıcı bir hale dönüştü. AC/DC Highway to Hell parçasını Bon Scott'la 27 Temmuz 1979'da yayınladığında muhafazakar Hristiyan radyoları satanik rock diye sansürledi. Ama günümüzün ironisi şu ki aynı kitle şimdi şarkıyı klasik rock olarak dinliyor. Ama AC/DC de bu saçma ithamları reddetmek için hiçbir çaba göstermemiş. Şarkının adı bile Cehennem Otoyolu, Highway to Hell. Madem doğduğum yıllardayız, bir yıl önce 1978'e geçelim. Frank Farian'ın stüdyo projesi Bonnie M, Rusya'nın efsanevi mistiği Gregory Rasputin'i pop tarihine kazandırdı. Sarevich Alexei'nin hemofil krizlerini hipnozla mı, manevi müdahaleyle mi dindirdiği bilinmedi. Hiçbir zaman da bilinemeyecek çünkü tıbben açıklanamayan bir durum. Çariçe üstünde o kadar büyük bir siyasi etkiye sahipti ki 30 Aralık 1916'da zehirlendi. Sonra silahla vuruldu derken Neva Nehri'ne atılarak boğuldu. Öldüğünden kesin emin olduklarını düşünüyorum artık. Ama adam ölse de adı ve hikayesi ölmedi. 2001 model Majestic Remix ile TikTok'ta yeniden doğan Russia's Greatest Love Machine. Şifacı mı, sahtekar mı bilinmeyen Rasputin. Limitsiz Hit Müziğin frekansı Metro FM'de.

Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

2017'de Diyarbakırlı Mahmut Orhan henüz 21 yaşındayken Colonel Backshot'ın 1971 tarihli savaş karşıtı halk müziği parçası Six Day War'a yaptığı Tropical House Remix'le 46 yıllık unutulmuş bir vokali Avrupa listelerinde zirveye taşıdı. Şarkı da Türk DJ'miz Mahmut Orhan da Tomorrowland sahnelerinin standart parçası haline geldi. Coachella'da 2 yıl önce performansına yetişemesem de aldığım bilgiye göre ortalığı yıkan Mahmut'un imzasıyla Six Days Metro FM'deydi. Around the World'de yeni durak Şubat 2024 Kosova. Londra adresli Dua Lipa, Radical Optimism albümünün ikinci single'ı yayınlıyor. Yapımcı ekibinde Tame Impala'dan Kevin Parker'ın da olduğu Yıldızlar Geçidi bir ekibi imzasıyla ilk single Houdini'nin başarısından sonra içe dönük romantik bir çalın niteliğindeki Training Season radyonuzdaydı. Ki Grammy ödül törenindeki canlı performansıyla ayrıca piyasaya çıktı. Diyarbakır'dan Tomorrowland'e, Pristina'dan Londra'ya bugün artık yetenekler için dünya çapında çıkış yapabilmek coğrafi merkezli kesinlikle şart koşmuyor. Limitsiz hit müziğin frekansı Metro FM'de. Dua Lipa.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
7: Devam ediyoruz.
9: Ay.

en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de 2017 Ocağı'ndayız. Luis Fonsi ve Daddy Yankee bu şarkıyı yayınlamış ve Despacito 6 ayda Amerika Single'lar Listesi'nin bir numarasına yerleşen ilk İspanyolca parça olarak tarihe geçmiş. Zirvede 16 hafta kalarak Mariah Carey ve Boyz II Men'in One Sweet Day rekorunu egale etti. Ama burada oynanan bir oyun var, onu belki daha sonra anlatırım. Neyse, YouTube'da uzun süre tüm zamanların en çok izlenen klibi oydu. Bieber'ın Baby'sini bile geride bırakarak 8 milyarın üstünde görüntülenmeye ulaşan Despacito Metro FM'deydi. 12 Haziran 2016'ya gidiyoruz. Around the World'de Orlando'da Pulse Nightclub'da silahlı saldırıda 49 insanın hayata veda etmesi sonrasında Sia ve Kendrick Lamar'ın Eylül 2016'da yayınladıkları The Greatest, bu trajedinin anısına hitap edilen bir parça. Maddie Ziegler'ın dans videosuyla dışlanan toplulukların hikayelerini ana akıma taşıyan The Greatest Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: ne?
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

enigma damarının bir devamı sayılabilir. Aşka gark olmak, kendini kaybedecek kadar eriyebilmek. Nadia Ali ve Marcus Moser'in beste hakkı şarkının kredisinde yine var. Ahlaklı bir hareket, tebrikler. 23 yıl önceki trans vokalini soul, drum and bass altyapısına taşıyarak yeniden yaratan Regardless.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

cover'a. Şarkının sahibinin duygusal olarak beni çok etkiledi yorumu yapması kadar büyük bir iltifat olabilir mi? 2015 Ağustos'undayız. Disturbed, Simon & Garfunkel'ın 1964 tarihli klasiği Sound of Silence'ı metal yorumuyla yeniden kaydetti. Paul Simon, David Drummond'ın versiyonunu söylediğim az önceki sözlerle övdü ve yorumu meşrulaştırdı. YouTube'da 250 milyon izlenme. Hatta reaction video yaparken 2 dakika 45 saniye civarında ağlayan dinleyicinin görüntüleri viral oldu. Benim de favorim bu versiyon kesinlikle. Sound of Silence tabii ki remix ile Metro FM'deydi. Tam 15 yıl önceye gidiyoruz. Around the world with Arkın. Throwback Today. 30 Nisan 2011'de Rihanna SNM, yani baş harfleriyle sadece açılımın ne olduğunu söylüyorum, Sadamazo şarkısıyla Britney Spears remix versiyonuyla Amerika single ailesinin bir numarasına çıktı. Rihanna'nın 10. Amerika bir numarası. Henüz 23 yaşında müzik tarihinin en genç ve hızlı 10 adet bir numara üreten şarkıcısı oldu. Beatles'dan, Mariah'dan, Madonna'dan bile önce gelen bir başarı. Tam 15 yıl önce bugün yayınlanan Rihanna parçası. SNM Metro FM.

0: güvende olun.
1: Reklamlar. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Around the world. Haftanın keşfi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Coachella sahnesinde Sabrina Carpenter eşlik ettiği performansla yeni bir esin daha hayranlığını kazanan pop'un eski kraliçesi Madonna. Yeni single'ı I Feel So Free ile radyonuzdaydı. House klasiği French Kiss sample ile nesilleri buluşturan modern klasik Around the World'de son durağımıza girişi işaret etti ama ritmi düşürmeden Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle veya bulunduğunuz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle Metro FM'de 2 yıl önce Coachella'daki setini canlı dinleme fırsatını keyifle değerlendirdiğim Kore asıllı Alman DJ prodüktör Peggy Gu. Yine Alman bir EDM klasiği ATB parçası 9PM melodisiyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Yarın da tatile ve bayrama devam. Saat 17-19 arasında dünyanın en çok dinlenen single'larından sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World yolculuğumuzda buluşmak üzere aynı yerde aynı saatteyiz. Merak etmeyin. It goes like na na na.

0: Neyim?
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: just like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Ümitsiz hit müzik.

0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.
1: Paloma, baby. Bebecita, ¿qué pasó?

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro FM. Non-stop metro. FM.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmi.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
3: I ride that Gucci to Prada,

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limits.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. A Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Call out is Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.